0: Cataclysma. Cataclysma.
1: Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma.